0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
14: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
26: Zboru wa glasot na Türkiye.
27: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
28: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resim

Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçi vakti etigen saat 8'den 9'a kaç bolgan aralıkta kısku dolgun 9465 kilogram stasyonu hemra ve internet arkalık anlıqılı buladı. Bugünkü alışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seniydi, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmelleri, programımızın bu haftalık sanada bakın Kedekova bilen tanışışını devamlaştırmız. Bu bölümde birli nezer seliş bilen bütün bir ken bozgırını sözgü keltürel edigen ve Kırgız kinoçılıkının katı çolpını aylangan tandasız portreni küzdün keçürümüz. Kamera aldıdı ki bu katı senetkarının yani bakın Kedekova'nın kinoçılık sergüzeştini tınşaymız. Kine ondakta dıktınla programımızda bolsun. Bakın, Kedekova'nın kinoçılık hayatı kespi Kırgız kinoçılıkının dünya gelişi bilen tan terakki kıygan. O 1955 yılı süret gelingan ve Tunç Ranglık Kırgız filmi buluş alaydılık ege Saltanat filmi de baş rolünü üstü geliş arkalık kino dünyasına kadem koygan. Bu Tunç kadem bilen bile Kedekova'nın yüzü Kırgız ayarlarının küç kudurtini, merdanı tik turuşini ve özgürüşünü eksettirdiğen bir simvol gaylangan. Kedekova'nın kino senetliği bu müsabisi fakat öz döltürülemez. Halkıranık sehlilerde mu çoğun eksisada kozgagan. Saltanat filmi Moskova'da ötküzülgen senet festivalde koyulganda dünya miqyasda zor kızıqış kozulgan. Hatta bu filmni köygen Avrupa'nın en tallangan artistlerden biri Gerard Philip Kedekova'nın bu gayet zor talantıga ve saplıkıga hiran kalgan. Hem de bu katta kırgız artisi bilen bir filmde

ler olishni orzu qildiganligini tilga olib, uning zerakligini jazmlashtirgan. Kino tanqidchisi V. Ivanova Bakin Kadikovaning kasbiyligini mundaq ifodalagan. Bakin saltanat filmidagi butun qiyin va chaqqonlik talab qilgan ko'rinishlarni kino tili bilan aytganda hech qanday dublyor ishlatmay, bevosita o'zi o'rindab chiqdi. Men onun bu talanti oldida sirkda etilgan atliq Kavkaz qizlarga o'xshaysan deb hayronligimni tilga oldim. Bu kasbiylikning eng rushan ulgisi sifatida qirda atni tiz chaptirdigan xatarlik ko'rinishlarni hech qanday yordam chaqirmay o'zimga fikratlik o'rindagan. Uning ustiga Qadikova bu film suratga olinganda 32 yoshda bo'lsa-mu, 18 yoshlik bir yosh qizning xarakterini yuqori mahorat bilan jonlantirgan. Bu asar hem Qirg'iz kinochiligining hem artistning nomini dunyoga tanitgan. Pedikiyovani dunyoviy bir artistga aylantirgan eng muhim omil Chingiz Aytmatovning asarlaridagi ayollar xarakterini tengdassiz bir chunqurlik bilan jondaldirishidir. Tuproq ona filmidagi Tulana Ayroli uning ijodiyat hayotining eng yuqori pallasi bo'lgan. U urushning vayronchiligiga, yo'qotishlarga va azoblarga qarmay tik tura olgan ayolning temkinligini dunyoga ko'rsatib bergan. San'atkorning bu o'zgichi talanti xalq orasida bu qabul qilishga erishgan. Shundoq bo'lganligi uchun afsonaviy Tuproq ona filmining suratga ilinish xizmatlari boshlanganligi va bosh rolda Bakin Kidikovaning o'rin olganligi anglanishi bilanlar xalq cho'ng bir hayajon va zeriksiz intizorlik bilan kutishga boshlagan. Film bozorga kirishi bilanlar zallar to'lib tashqan. Kishilar bu katta xarakterni ko'rish uchun kinoxonaga oqqan. Kadikiyova o'zining Tulonay roli ustidagi aslimlarda qisqacha mundoq deydi. Men eng beshidan boshlab bu rolni qachumay oddiylik bilan o'ynashga qaror qilgan edim. Rostin insan bu rolning ekranda sunniy bir tus, oshirilgan hayajon, hatto vaydat yig'izori bilan jonlantirilishi meni hamisha bayram qilatdi. Nimishqa demsiz? Chunki Tulonay tüp neticede adetteki bir ayol idi. Belkim başka ayollarga qaraganda azap ve gem kaygını tekim çunkur yaşayan bolishi mümkün. Men üçün rolunun çunkurluğu, katlamları ve purşinasının sükütleri arkasında yoşunganlar intayin muhim idi. Men onun özlüksüz bir hareket, bir meşgulat içinde buluşunu xaladım. Alman bilen doğan körünüşlerinin biri de fakat sözlüş orniga billi almayı işimizden doğru bulduğallıkını oturup koydum. Bu mana nemiş kudur intayin tabii tuylattı. Hayatta müşündak buludu. İnsanlar oldurdu, sözleşidu, yeydu, içidu, işleydu. En şu çağ, hudda en yaman, ya ki en güzel işler yüz bir vatkan payıttır. Kedikiyeva Elvida Gulsari filmindeki Caydar rolü bilen, Aytmatovning dramatik dunyosidagi kuchli va donishmand ayol figurini kinoga olib kelgan. Tunji o'qituvchi filmidagi o'rindishi bo'lsa, Prishnazning ichki dunyosini aks ettirishdagi mahoratini texim mustahkamlagan. Qidikiyova klassik bir ma'rif tarbiyasi olmagan bo'lsa-mu, tug'ma g'oyat zo'r bir sezim va kuzatish talantiga ega edi. Kinochilikdagi ma'rifati odatda mushu aloyidliklar bilan ta'riflandi. U faqat qaylashları ve yüzdeki ifadeler bilenle betlerce tikisi çöndürüp berenmediğin tuyğularını körürmelilere yetküzüp bir alaydı. O köpünce kısmetinin zerbisini yigen, lekin abir oyunu yokatmağın iradesi küşlü karakterlerini tallaydı. Ak perdede canlandığıgan her bir pırşınazda Kırgız halkının ruhini, enenlerini ve istedikisini eksettir etti. Qadikovaning artistlik musobaqasi yuqorida nom tilga olingan 4 filmning sirtidimi mo'l bir xarakter ko'pqilligiga ega. U To'qtigul filmida Burma, Ashuda filmida Rayhan va Taygal Kuchu filmida Aziz ana rollari bilan ayollarning chidamliq va mardona turishini namoyon qilishini davomlashtirgan. Baqish alomati filmidagi Xadicha va Inqilob otliqlari filmidagi avtoritetli komissar Aminova rolları bilen dramatik talantının çigralarını atlap ötüşkü terişkan Kadikeyova

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Türkiye sıkma.
1: Ovado Türkiye ünü radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hongya Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboruva glas od na Turkiye.
4: Efirde Türkiye ovozi radiosu.
5: It Türkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Türkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

giýjäniň çuňluğundaky ýel sähranyň unudylan hatyralaryny täzeden ýatladyar. Görünmeýän bir ýel wagtyň üstünden geçýär, daşlara, dillere, ýatlamalara degip geçýär. Ine gapçak gel diýip atlandyrýan hadisamyz hut şu hakydanyň atdyr. Geçmişi şuny geçirýän, tesi dymyşlyk bilen garaşdyrýan şol kadymy akym. Gypçak türki halkı orta asırlar boyunca Evrazya sähralarında Qara deňizdiň demirgadygy, Krim, Volga, Ural urunna we günnogor Europanyň dürli tebitlerine uzayan giň bir çäkde ýaşan güýçli bir türk gowmudyr. Karay türki halkı bolsa esasanam Krimde ýüze çykan, soňra Litwa, Polşa we günnogor Europanyň dürli künjeklerine ýaýran kiçi, emma köke çuňur bolan türki topardyr. İki kowmun aratna gatnaşyp, diňe bir tiýatry gurluşyň içinde bolmagyň aňyrtyna, taryhy we medeni aragatnaşyk esasyna kemala gelipdir. Karay türki halky gypçak tehra dünýäsiniň içinde ösüp, gypçak türki diliniň dil mirasyny ulu derejede gorap saklapdylar we bu tebitiň medeni gurluşundan özgören bir topar hökmünde gypçak dünýäsiniň dowamynyň öz bolşy bir şaha wekilçilik edipdir. Gypçak we Karay türki halklarynyň iň aýdyň medeni nutgalary olaryň durmuş ýürüglerine we medeni duamlygyna açyk görünýär. Gypçaklar üçin bu sähra durmuşuna esaslanýan atly çarwa medeniýet, detan däwi we dilden beýan etme güýjünden şekillenen giň Ýewrazia medeni gurşawdyr. Karaýlar üçin bolsa bu miras gypçak dili esasyny goraýan Karay dili, sada we ölçewli durmuş estetikasy, daş binagarlyk bilen şekillenen gurluşyk medeniýeti we esasan kem gol yazmalar we dilden dile geçen haqiqatda dowam ettirilen güýçli medeni aýratynyklardyr. Gypçaklaryň iň tapawut tarapy iýişçäň sähra medeniýetini ýokary derejede halk edebiýaty we tewgeçi göçme durmuş ýörelgesi bilen birleşdirmekdir. Karaýlaryň iň özgeçli tarapy bolsa bu gypçak dili we haqiqatda mirasyny oturumly durmuşa geçirýän wagty, ony has içgin tetiz ve tekst merkezde bir medeni estetika ýürümegidir. Karaýlar gypçak sähra hakydatynyň içinde özüne maksus bir medeni estetika guran gowumlaryň biridir. Şahsiýetleri, taryhy öwülçük nukatlary, diliň ýyllary we migrasiýalaryň galdyran tetir kartalarynyň aratyna şekillenipdir. Belli bir formadan däle wagtyň geçmegi bilen täzeden gurulan bir ýaşama ýürelgesi hökmüne dowam edipdir. Bu durmuş ýürelgesiniň iň aýdyň tarapy sadalyk bilen ýuwrulan estetiki düşünjedir. Görkezmekden uzak, ölçekli we çuňur bir durmuş ýürelgesiniň içinde mekan, diňe bir ýaşaýyş ýerdel eýtem hakydanyň daş, agaç we boşluk bilen guran sadaşadyr. Her bir ustatlyk geçmişin tetir irini özünü cemleyar. Gypçak tebitinin giyin kuruşavi karay estetikatına içki ve duygurluğa ürlüyar. Sehranın aydınlığı öz orunu cikme cikliklere esaslanan düşünce koyar. Ve keçi olan taat çungur mani götüren bir nişana ürlüyar. Dil bu dünyanın en güçlü götürcüsüdür. Gypçak türki dilinin tesirini özünü cemleyen karay dili diňe bir argatnaşykdan şol wagtda bir haqyda görnüşdir. Dilden dile geçip dep urultmalardan uzak kidijek emma çuňur protoptoryň töwürlerine şek wagt gönü däle gatlaqly bir gurluşa ýa bolýar. Geçmiş şuwunyň içinde ýaşamagyny dowam edýän bir kölege ýaly öz barlygyny gorap saklaýar. Gypçak we Karay türki halklarynyň iň aýdyň medeni nutgalary, ýaşaýyş ýürelgeleri we medeni dowamlylygynyň içinde aýdyň görünýär. Gypçaklar üçin bu sähra durmuşyna esaslanýan atly çarwa medeniýet, detan däbi we güýçli dilden beýan etme dünýäsidir. Karay türki bolsa gypçak dili esasyny goraýan Karay dili, sada we ölçekli durmuş estetikasy, daş binagarlyk bilen şekillenen çomri medeniýet we gol yazmalar bilen dilden dile geçen
sözde haqqıda duam ettiliyen medeni duamlıqdır. Qıpçakların in aydın tarafı cani tehra medeniyetini sevuşçi çarva durmuşlen birleştiriyenlikidir. Karayların in özoş tarafı olsa bu mirati çomra durmuşa geçirip onu has içkin, sessiz ve tekst esaslı bir estetiki dünyaya ögürmöğüdür. Bu tapqırda Karay Türklerinin dörlü sebeplerde yayramağı medeniyeti dargatmağın deregine onu hasta qatlaqlı ediptir. Her bir tazı sebep köyünü haqqıda tazı bir tesbir qoşuptir. Sol sebeple Karay medeniyeti duran dəptel, idigdirli hareket ediyen bir mani qoruluştur.

Qadirli dinleyijiler, Diplişigimiziň nobatdaky sanynyň mowzugy Oguz türkmen dünýäsiniň Shakespeare-i Maňtymgulu Pyragy. Halkara gatnaşyklary boýunça hünärmen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça sayynyny dikkatiňize ýetirýäris. Bir halkın hem dilini hem de ruhu dünyasını yeketak adam esaslandırıp biler mi? Tarihte devlet kuruluşunun bolmadık devirlerini bir şahirin dine koşkular arkalı milli şahsiyeti kemale getirip, taypaların arasındaki çungur kapma karşılıkları ortadan ayırıp, umumi medeniyet düşüncesini dörütmeyi cüda seyrek kavat geliyen zattır. Türkmen dünýäsiniň sesi we nepesi bolan Maňtymgulu Pyragy diňe bir şahyr däl, ol bölünen halkyň gaýtadan birleşmegini üpjünüden, ruhy binagar hem de jemgyýetçilik wujdanydyr. Maňtymgulynyň edebiýat taryhynyň ornyny diňe şygyr ýazmak bilen çäklenmeýär. Ol dili, halkyň durmuşyna siňen, medeniýet derejesine göterilen, edebi dili öwürmegi başaran şahsiýetdir. 18-nji asyrda Türkistan'a edebi dilin esasi hükmüne Çağatay Türkçesinin ulanılayan dövründe Maňtymgulu şol däbi özleştirse de batırgay başlangıç bilen Oguz Türkçesini yani Türkmen dilini yazıw dil derecesine götürüpdir. Bu başlangıç İngiliz edebiyatı üçin Shakespeare nähili ähmiýeti eýe bolan bolsa Türkmen dili üçin hem edil şonuň ýaly ýetatlanyrjy zehin hükmünde Maňtymgulynyň ornuny kesgitleýär. Buharadaky Göwgül Taş medresesinde hem de Hywadaky Şirgat medresesinde döwürniň ýokur bilimini alan Maňtymguly arab pars dillerini we umuman giň türk diliniň ähli çoňluklaryny ilkinji mugallimi bolan Kakasy Döwlet Mehmet Azadydan öwrenýär. Azadynyň umumy türkçe ýazmak däbini Maňtymguly halkyň gepleşýän dilini öwrýär. Bu beýik öwrülşik aýratyny mekdeb we döwlet gurulyşy bolmadyk türkmen taýpalary üçin goşgynyň öz başdak bir bilim ojagy bolup hyzmat etmegine ýol açýar. Şahyryň eserlerini ulanan we wagtyň geçmegi bilen onuň ady bilen bitewleşen Pragy lakamy Dünge bir edeb saýlaw däl, eýsem ýaşaýyş pelsepesidir. Parsça aýrylyk manysyny berýän bu ad şahyryň dogonlaryny, ene atasyny, soňra bolsa perzentlerini ýaş wagtynda ýitirmeginden gelip çykýan çuňur gam-gussanyň beýanydyr. Emma ilmi nukdaý nazardan garalanyny bu aýrylyk dünge bir şahsy hasrat däl. Ol haqqa gowuşmak yolunun aqı soğupuçuluk hasratıdır. Nakşivendi yolunu deyişli bulan Maňtymguly, öz şahsı derdini, cemiyeti cevisleştiriyen ruhu giyici uğurmegin kütdesinden geliyer. Şol dövürde Türkmen topraklarını, Qaraqum çölünün ağır şertlerini, su ve öğrü meydanları sebepli bir veri bilen görüşyen ulu tayfaların çakmışıkları bolup geçiyerdi.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmen şanyň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtga tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, Çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غاغ رادیو да.
15: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Türkiye.
4: Esta es la voz de Türkiye.

0: Fosume Türkiye'yi zayını radyo kayağını.
1: Eter şiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovada Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овазы.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye hangi radyoya?
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.